0: Hay Allah!
1: Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana Kur'an oku buyurdu. Ben, ey Allah'ın Resulü, Kur'an sana indirilmişken, ben mi sana Kur'an okuyacağım dedim. O da, ben Kur'an'ı başkalarından dinlemeyi severim buyurması üzerine Nisa suresini okumaya başladım. Öyleyse hesap günü her topluluk içinden şahitler getireceğimiz ve seni de onlara şahit tutacağımız zaman 4 Nisa 41 anlamındaki ayete geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Bir de baktım gözlerinden yaşlar akıyordu.

0: Mübarek peygamberimiz Allah orucu farz etti. Ben de teravihi sünnet kıldım. Men kâme ve sâme. Kim Ramazan-ı Şerif'i oruçlu geçirir, teravihle kılarsa bayram günü anasından doğduğu gibidir. Yeter ki içinden gelerek yapsın. Alışkanlık, adet. Bizim küçüklüğümüzden beri böyle gördük gibi böyle bir tarafa yaslanmasın. İmanımın gereği olaraktan yapıyorum. Allah emrettiği için, güzel peygamberimiz öğrettiği için. Kurban olayım Allah'ıma, peygamberime. Ne demek? İçinden gelen bir iştahla. İhlas diyoruz buraya biz. Allah içinlik, Allah adınalık. Hesap makinesini kıracaksınız, Allah'ın hesabını tutacaksınız. Çarpım tablosu yok. Allah hesabına bu işi yapıyorum. Allah adına yaşıyorum. Allah adına kılıyorum. Allah adına zikrediyorum. Allah adına verdim bacım. Helal olsun. Teşekküre bile gerek yok ya. İçimden geldi, verdim. Allah kabul etsin. Kumbara yattım.
1: Ya Adil, ya Adil. Sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Beş vakit namazın benzeri, sizden birinizin kapısı önünde akmakta olan ve her gün beş kere içine girip yıkandığı suyu bol ırmak gibidir."

Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme.

sarı çölleri cennete çeviren gül. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke her an aşkınla oturup.

Ümmü Seleme'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben ancak sizin gibi bir insanım. Sizler benim yanıma gelip birbirinizi dava ediyorsunuz. Bir kısmınız haksız olduğu halde delil getirmekte diğerinizden daha inandırıcı olabilir. Ben de dinlediğime göre onun lehine hükmedebilirim. Böylece kimin lehine kardeşinin hakkını alıp hüküm vermişsem, ona cehennemden bir parça ayırmış olurum."

Allah'ın özel ikramına, özel kıyağına, özel lütfuna mazhar olacak 7 sınıftan birisi de gözlerini sadece bakmaya kullanmayan, yapamadığı, adam olamadığı, yanlışa bulaştığı için Allah'a karşı eziklik duyan, üzülen ve üzüntüden kimse yokken ağlayan gözler. Ağlayın, yükselsin sular, belki kurtulur gemi. Biraz da ağlamayı deneyin. Gözyaşı cehennemi söndürür. Fazla kahkaha peşinden çok ağıt getirir. Allah-u Teala denge lütfetsin. Dünyanın bir tarafında kan gölünde yüzüyor, kimleri kahkaha denizinde boğuluyor. Allah orta nokta tebessüm nasip etsin. Doğu ve güneyi doğumuza huzurlar versin. Alem İslam, Allah imdad eylesin. Şah.

senin sevgini sığdıramam ki aleme. Tutamam, yazamam alsam kalemi elime. Kavuşacaksam hemen sarsınlar beni kefene. Güller sana hasret kalır, ey Nebi ya Muhammed. Güller sana hasret kalır, ey Nebi ya Muhammed.

Ebu Abdullah Cabir İbni Abdullah el-Ensari, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte bir savaşta beraberdik. Buyurdular ki, hasta olmaları yüzünden Medine'de kalıp savaşa katılamayan öyle kimseler var ki, siz bir yolda yürüdüğünüz ve bir vadiyi geçtiğinizde onlar niyetlerinden dolayı sizinle beraber gibidirler. Başka bir rivayette ise, sevap kazanmakta onlar size ortak oldular şeklindedir. Yine Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Tebük savaşından döndüğümüzde şöyle buyurdular. Medine'de bizim arkamızda kalan öyle kimseler var ki, herhangi bir dağ yolunu veya bir vadiyi geçsek, onlar da bizimle beraber sevap kazanırlar. Onları özürleri alıkoymuştur.

Allah!

Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez. Ona yalan söylemez. Onu utandırmaz. Her Müslümanın diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbini göstererek takva işte buradadır dedi. Bir Müslümanın Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi ona kötülük olarak yeter.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Hakikat tercüme istemez. Ama arınmadan, durulmadan hakikat çıkar mı meydana? Sen içini yakmamışsan, yurmamışsan kırk çeşmenin suyunda, fark etmemişsen gönlünü, hakikat çiçekleri açar mı orada? İşte içini yumayanlar derler ki, şair sözü yalandır. İnanma Yunus'um, inanma. Unutma, hakikati kendine katık eden söz, zamana galip gelir.

Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, alnı başlanmamış bir defter, bakışları bembeyaz bir gökyüzü olan, bir gün elin kalem tutunca yazacaksın yazını toz duman içinde. Karanlık kadınları, sevgisizlikten üşüyen anneleri, kanserli bir serçenin yavaş yavaş tükenişini, sonra kurşun yemişleri. Daha kirletilmemiş sözcükler, düzgün olmayan kelimeler, çocukların mahzunluğunu balkonlarda, acıdan damıtılan güneşleri. Bilirim, ölümler hep sana kalır, hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Burada güneşini hep uykulara doğduğunu,

Bilirim ölümler hep sana kalır. Hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Başka kardeşlerini de unutma, yuvası yağmalanmış olanları, ellerinden katıksız ekmeği alınmışları, sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın değil mi? Yaz ki alınlarında ihanet, secdeleri altında, kıbleleri kadına, dolara endeksli beyler, utanır ve çocuk, bir gün utanır elbet. Ey yüzüne ay ışığı çizmiş çocuk, gönül bağladım sana, sen ki kör, sağır, dilsiz olma, hainlikler karşısında.

0: Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi.
1: Semüre İbni Cündüp'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cehennemliklerin bazıları vardır ki ateş topuklarına, bazılarının dizlerine ve bellerine, bazılarının da köprücük kemiklerine kadar çıkar.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir gün Eyüp peygamber çıplak olarak yıkanırken üzerine altın çekirgeler düşmeye başladı. Eyüp da onları toplayıp elbisesine doldurmaya başladı. Bunun üzerine Allah ona şöyle seslendi. Ya Eyüp, ben seni bu gördüklerine dönüp bakmayacak kadar zengin kılmadım mı? Eyüp da, evet, izzetine yemin ederim ki beni çok zengin kıldın. Ancak senin verdiğin bereketine de asla doyamam, dedi.

Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Yorulmaz mısın sabahtan akşama omzunda kırba su dağıtmaya?
2: Su arkı bahçeye su götürmekten yorulur mu?
1: Yorulmaz.
2: Şeyhim der ki, aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yediği zaman üç parmağıyla yer ve üç parmağını da yalayarak şöyle buyururdu: herhangi birinizin lokması yere düştüğü zaman ona bulaşan şeyi temizleyip lokmayı yesin, onu şeytana bırakmasın. Tabakların temizlenmesini emrederek, zira bereketin yemeğin hangi parçasında bulunduğunu bilemezsiniz.

sen böyle çaresiz kalmayacaktın. Kuruyan düşler gibi başında zülüflerin. Perişan çığlıklarla taşıyorum ahını. Duayı şahit tuttum acıya, üzülme sen. Sızıdır, yüreğindir mazlum beyaz güvercin. Daha kaç sabah güneşi görmeyecek? Kaç bin hüzün konacak noktasına kalplerin? Sevda bitimsiz sabır, tebessümler gücenik. Çekilsin istiyorum ışığı perdeleyen her şey. Kanadında mendil ıslak, beyaz güvercin, beyaz güvercin.

Ebu Amr ki Ebu Abdullah ve Ebu Leyla da denilir. Osman İbni Affan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Adem oğlunun şunlar dışında dünyada bir hakkı yoktur. Oturacağı ev, avret yerini örtecek elbise, yiyecek ve içeceğini koyacağı kaplar.

Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.

Ümmetin üstüne titreyen sensin. Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Aşıktır sana ümmet, müştaktır sana cennet. Bizlere, bizlere şefaat et. Ne olur şefaat et.

Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden mutlaka hayırlı söz söylesin veya sussun.

Son nefeste de diyor Allah senden adımı anman istiyor. Men kâle âhire kelâmihi la ilâhe illallah dehalel cennet. Son nefesinde de Allah diyerek çenesi kapanan kişi adımını cennette bulur. Cennete girdi diyor Peygamberimiz. Girecek, girebilir, girmelidir gibi böyle bir yani isteğe bağlı sigorta türünden açıklama yapmıyor. Evelallah cennettedir. Allah-u Teala ömrümüzü Rabbimizin rızasına muvaffak geçirmek nasip etsin. Sonunda da son nefeste o mübarek ismini zikrederek hem de böyle arkadaşlar sıradan bir ölüm değil. Şehitlik mertebesinde Allah'ın şehitsin. Bu kişiye, bu hanıma, bu beyefendiye ölü demenizi yasaklıyorum. O benim şehidimdir. Diyeceği şekilde Allah'a kavuşmak nasip eylesin. Ondan sonraki aşamalar kabir, mahşer, sırat, cehennem ve cennet diye son durak. O süreçte de Allah-u Teala bize zor adresleri gösterir.

Ya Semi, ya Semi. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hâre, hâre küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerim.

0: sen.
1: Musluğun sesi sizin sesiniz.
2: İyaz İbni Hımar'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bana alçak gönüllü olmamızı ve hiç kimse kimseye karşı övünüp böbürlenmesin ve hiçbir kimse de kimseye karşı zulmedip aşırı gitmesin diye vahyederek bildirdi.

Abdullah İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bazen binekle, bazen de yaya olarak Kuba Mescidini ziyaret eder ve orada iki rekat namaz kılardı. Başka bir rivayette, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her cumartesi günü binekle veya yaya olarak Kuba Mescidine gelirdi. İbni Ömer de böyle yapardı.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.
1: Allah'ım, benim milletim, ümmetim Kur'an'ı terk ettiler. Şikayetçiyim.
2: Diyor Kur'an'daki bir derdini Allah size açıyor. Şikayetim var Yaradan'a. Senin kitabın boynu bükük kaldı ya Rabbi, şikayetim var. Ya Resulallah diyor, benim kullarıma, benim indirdiğim kitap bu ya. Ve benim mümin kullarımın yüreklerinden beni doya doya zikredeceği zaman gelmedi mi? Her şeyi düşündüler beni, her şeyi anladılar beni ihmal ettiler. Her şeye uzandılar benim kitabı uzanmadılar. Hele de arkadaşlar televizyonun olduğu odada veya internet yoğunluğuna meşgul olduğunuz bir ofisinde odada Kur'an bulundurmayın bana sorarsanız. Dini kitaplar bulundurmayın. Niye biliyor musunuz? Melekler bakıyor. İlgilendiğin odaklanan şeye bakıyor, ağlayan Kur'an'a bakıyor.
3: Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine acıdığı için sahabilerin iftar etmeksizin arka arkaya oruç tutmalarını yasakladı. Onlar da fakat sen iftar etmeden oruç tutuyorsun dediler. Bunun üzerine Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben sizin gibi değilim. Çünkü Rabbim beni yedirmiş ve içirmiş vaziyette geceliyorum buyurdular.

0: Fussilet Suresi 44. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık, diyeceklerdi ki, ayetleri tafsilatlı şekilde açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden kitap olur mu? De ki, o inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara uzak bir yerden bağırılıyor da Kur'an'da ne söylendiğini anlamıyorlar.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

0: Ya Muiz, ya Muiz. İzzetin varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri.
1: Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir sahabi, ya Resulallah, hangi insan daha değerlidir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, canıyla, malıyla Allah yolunda savaşan mümin kimse buyurdu. Sonra kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların fitnelerinden ayrılıp, dağ aralarına çekilip, Rabbine ibadet eden kimsedir buyurdu. Başka bir rivayette, Allah'a karşı gelmekten sakınıp, yolunu Allah ve kitabıyla bulan ve kimseye zararı dokunmayan adamdır buyurdu.

çok aldandık. Gençlik böyle gider sandık. Bu uykudan, bu uykudan geç uyandık. Uyanmayan ziyandadır. Bu dünyanın sonu yokluk. Yaradana bu yolculuk. Mühim olan bu. Mühim olan ona kulluk. Yapmayanlar ziyandadır. Yapmayanlar ziyandadır.

Nurdan çehrendeki bu nikap da ne? Güneşlere taç giydiren ışıkken, hep hicranla bunca yıl, bunca sene, geçmiş gidiyor baharlar beklerken. Doğ ruhlara arştan gelen bürhanla, inlet dört bir yana altın sadanla, hayat üfle sihirli raihanla, hak adına üfül üfül eserken. Konuş ki hatipler haddini bilsin, ilahi nefhanla ruhlar dirilsin, erilecek zirvelere erilsin, başlamış göklerde bunu dilerken. Ey mukaddes kitap, ey ezeli nur, ey iklimi ziya etrafı huzur, son demde bir kere daha ne olur, ağar ışık karanlığı boğarken. Bahar olmasa da sonbahar olsun, cihanlar tekmille abazınla dolsun, yeniden namın her yanda duyulsun, şu fani ömürlerimiz biterken.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ama siz siz olun, hiçbir zaman bir mazlumun bedduasını almayın. Kardeşlerim, Allah diyor ki iyi şeyler yapanları Allah sever. Yani Türkleri sever demiyor Allah. Kürtleri sever demiyor Allah. Arabı sever, Yunan'ı sever demiyor Allah. Hiçbir ırkı söylemiyor. İyilik yapanları sever. Güzel şeyler yapanları sever. Bilemeyiz ki şu gökten düşen yağmur taneleri kimin hatırına indiğini biliyor muyuz acaba? Kimin kalbini kırdık da Allah göklerin musluğunu kapattı acaba? Yoksa öldürdüğümüz köpeklerin, tabi Süleyman peygamber değiliz biz. O kedi miyavlarken, o gariban hayvan inilerken ne diyor bilmiyoruz. Ama siz siz olun, hiçbir zaman bir mazlumun bedduasını almayın.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cennet ile cehennem münakaşa ettiler. Cehennem, bende zorbalar ve kibirli kimseler var dedi. Cennet ise, bende ise ihtiyaç sahibi yoksullar ve zayıf insanlar var dedi. Bunun üzerine Allah onların çekişmelerini şöyle halletti. Ey cennet! Sen benim rahmetimsin. Seninle dilediğime rahmet ederim. Ey cehennem! Sen de benim azabımsın. Dilediğime azap ederim. Ben ikinizi de dolduracağım.

Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni.

Muaz İbni Cebel'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyada bir kadın kocasına eziyet eder ve onu üzerse, o erkeğin hurilerden olan hanımı o kadına şöyle seslenir. Allah canını alsın, üzme o adamı. O senin yanında şimdilik misafirdir. Yakında senden ayrılıp bize kavuşacak.

0: Hay Allah.
1: Bunları bilin. Tesbihin sevabını konuşmak kolay. Camide kalmanın çok konuştum onları ben. Kolay. Hatim indirme, kaç hatmeler dualayayım, o da kolay. Şimdi uluslararası bir strateji söz konusu. Bunları bilmezseniz kusura bakmayın kaz gibi yolunursunuz. Ne konuşacaksınız? Nasıl bakacaksınız? Vay Putin de yumuşadı diyeceksiniz. Ondan sonra ikinci seansa geçecekler. Sizi diyor Allah dilleriyle, yazılarıyla, övgüleriyle idare ederler. Memnun etmeye çalışırlar. Ve tebe kulubun yüreklere basla. Geçici olarak bile söylediklerini dayanamayarak söylerler. Kurban olduğum Allah konuşuyor kardeşim. Bir psikolog, bir psikiyatrist, bir savaş muhabiri konuşmuyor. Allah Allah. Doğrusunu söylüyor. Bunların hepsi çıktı. Çıkmaya devam ediyor ama biz Allah'a evet demekte biraz zorlanıyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sizi tenzih ediyorum.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanına bir kadın geldi. Ve bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret ettir dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh kabrin bulunduğu mübarek hücreyi açtı ve kadın ziyaret etti. Ve ağlamaya başladı. Ve böylece ağlaya ağlaya ruhunu teslim etti. Hazreti Ali keremallahu vecheye biri sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ne kadar seviyorsun diye sordu. Hazreti Ali radıyallahu anh yemin olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramızda mallarımızdan, çocuklarımızdan, analarımızdan ve şiddetli soğukta elimizde geçen soğuk sudan daha fazla sevimlidir dedi. Ben de seni seviyorum ya Resulallah. Şul Yemen'de Öves gibi, ol Hebeşi Bilal gibi, aşığım sana, aşığım Mecnun gibi, seviyorum seni ya Resulallah, seviyorum seni, seviyorum seni ya Habiballah.

Ebu İdris el-Havlani'nin, Allah ona rahmet etsin, şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Dımışk mescidine girmiştim. Güleç yüzlü bir gençle karşılaştım. İnsanlar etrafına toplanmışlar. Görüş ayrılığına düştükleri meseleleri ona soruyorlar ve söylediklerini kabul ediyorlardı. Kim olduğunu sordum. Muaz İbni Cebel dediler. Ertesi gün erkenden mescide koşmuştum. Baktım ki o genç benden önce gelmiş namaz kılıyor. Namazını bitirinceye kadar bekledim. Sonra önüne geçerek selam verdim. Allah'a yemin ederim ki ben seni Allah için seviyorum dedim. Allah için mi seviyorsun dedi. Evet, Allah için dedim. O yine gerçekten Allah için mi seviyorsun dedi. Ben de evet, gerçekten Allah için seviyorum dedim. Bunun üzerine elbisemden tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi. Müjdeler sana. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Allah buyuruyor ki, sadece benim için birbirlerini seven, benim rızam için toplanan, benim uğrumda birbirini ziyaret eden ve sadece benim rızamı kazanmak için sadaka verip infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır.

Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle.

Bütün aleme kitap nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o kitabın katibinin mürekkebidir. Bütün aleme ağaç nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o ağacın hem çekirdeği hem de meyvesidir. Bütün kainata canlı nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o canlının ruhudur. Bütün dünyayı insan tasavvur etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o insanın aklıdır. Bütün dünyayı cennet kabul etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o cennetin en güzel bülbülüdür. Bütün dünyayı saray kabul etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o sarayın haşmetini tanıtan rehberidir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün resullere şehittir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün enbiyanın imamıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün asfiyanın serveridir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün Allah'a yakınların en yakınıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün mahlukatın en mükemmelidir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün insanların en olgunudur. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün mahlukatın en kusursuzudur. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün insanlığın

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verince sözünden cayar. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Müslim'in değişik bir rivayetinde, oruç tutsa, namaz kılsa ve kendini mümin zannetse bile buyurulmuştur.
1: www.mekkefm.com Mekkefm.com

alemler yaratıldı hürmetine efendim. Melek, insan hayrandır sünnetine efendim. Sen Habibi Hüdasın, mislin ve benzerin yok. Ne kadar şefkatlisin ümmetine efendim. Adalet ve hürriyet seninle kemal buldu. Bir kıl dahi geçmedi zimmetine efendim. Nice gözler vardır ki daha dünyada erdi gül cemalini görmek nimetin efendim. Padişahlar kölendir. Benim aklım ermiyor senden uzak insanın cinnetine efendim. Alemde Bilal olmak herkesin kârı değil. Aklı olanlar koşar minnetine efendim. Kim ki seni tanımaz, sana bende olmazsa, bir nihayet yok onun zilletine efendim.

alemlere rahmetsin, müjdelerle geldin sen. Güvercin kanat gerdi hicretine efendim. Yüzün gülzarı cennet, nazarın kalbe şifa. Sensin tabip, beşerin illetine efendim. Yüce Allah katında şanın o kadar büyük, gönderildin İbrahim milletine efendim. Vasfından aciz diller, hiçbir söz kafi değil, şanına, şerefine, izzetine efendim. Hep gıpta etmekteyim, seni gören gözler nasıl doydu vuslatın lezzetine efendim. Sendeki güzel sabrı hiç kimseler bilmedi, gülüp geçtin kavminin hiddetine efendim. Şu Necati Hakir'in derdi başından aşkın, dayanamaz hasretin şiddetine efendim. Taif'te ve Uhud'da bir lahza sarsılmadın, hep güvendin Allah'ın kudretine efendim. Gönlün göklerden geniş, ay nuruna pervane, Cebrail vezir senin devletine efendim. Aşkına yanan kula artık mahzun olmak yok, gark eder Hazreti Hak rahmetine efendim. Seni bilmeyen kişi şu büyülü dünyanın niye katlanır bilmem zahmetine efendim. Nebiler sana müştak, yarın bu güzel ümmet kuşlar gibi koşacak Ahmedine efendim. Yarın bu güzel ümmet kuşlar gibi koşacak Ahmedine efendim.

Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhi, ya Muhi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle.

0: Ebu Bişr Kâbisa İbnül Muharik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: bir takım büyük işler yüklendim de ağır borç altına girdim ve bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettim. O da bana, biraz bekle, sadaka malı gelsin de ondan sana verilmesini emrederiz, dedi. Ve şöyle devam etti: ey Kâbisa, dilenmek, istemek yalnızca üç kimse için helaldir. 1. Kan davası için diyet borcu altına giren kimse veya büyük bir meblağ için kefil olup da borç altına giren kimsenin o borcu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra dilenmekten vazgeçer. 2. Bütün mal varlığını yok eden, iflas, deprem, yangın vesaire bir felakete uğramış kimse geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Sonra dilenmeyi bırakır. 3. Son derece fakirliğe düşüp de kendisini tanıyanlardan en az aklı başında 3 kişinin çok fakir düştü denecek hale gelen kimsenin de geçimini temin edecek kadar isteyip dilenmesi helaldir. Ey Kâbisa! Bu hallerin dışında dilenmek haramdır. Dilenen haram yemiş olur.
1: Bir buçuk milyarlık saman çöpüyüz biz. Saman çöpü. Aksine konuşun erkekseniz. 1,5 milyarlık saman çöpüyüz. Dünyada ne ağırlığınız var, ne kilonuz var, neyi hissettirdiniz?
2: Senin imanının temeline, kutsalların temeline dinamit koyuyorlar. Mescid-i Aksa'nın altı oyuldu, tarihi kazı ayağı altında o sarı kubbeyi göçertmeye çalışıyorlar.
1: Niye Mescid-i Aksa'yı gündem yapmadınız? Niye Mescid-i Aksa Kur'an'da Allah'ın üzerinde durduğu bir konu, niye onu Kur'an'a koymuş? Niye peygamberin seyahatini Mescid-i Aksa diye bir noktada İsra bölümünü noktalamış? Sormak zorundasın. Niye çevresinin çok kutsal olduğunu, topraklarının da çok verimli olduğunu, maddi manevi bereket kaynağı olduğunu niye Allah özellikle vurgulamış? Hocam, cemaatim, ümmet, Müslümanlar.

Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Sözünü İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözü müşrikler, bakın size karşı bir ordu toplanmış, onlardan korkun ve korunun dediklerinde söylemiştir. Nitekim bu söz Müslümanların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir demişlerdi. İbn Abbas'ın değişik bir rivayeti şöyledir: İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman son sözü Hasbunallah ve ni'mel vekil, Allah bana yeter, o ne güzel vekildir demek olmuştur.

0: Yunus Suresi 57. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.
1: Hay Allah'ı! Hay Allah'ı!
2: Ya Mukit! Ya Mukit! Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: birbirinize haset etmeyiniz. Almayacağınız bir malın fiyatını arttırmak suretiyle birbirinizi aldatmayınız. Birbirinize kin ve nefret besleyip dargın durmayınız. Birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Bir kısmınız, bir kısmınızın satışı üzerine satış yapmasın. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık etmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Peygamberimiz 3 defa göğsüne vurarak, takva işte buradadır, dedi. Bir Müslümanın, Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi, ona kötülük olarak yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Sabredeceksiniz. Talebeliğe sabredip hoca olacaksınız. İşçiliğe sabredip işveren olacaksınız arkadaşlar. Yokluğa sabredip varlığa kavuşmanın şükrünü tadacaksınız. Savaşa sabredip barıştan sonra Allah'ın sağladıklarıyla sevinçten uçacaksınız. Bu iş sabırsız olmaz. İlla sabredeceksiniz. Allah hepinizin değişik kalemlerde sabrını ayarlamış. Herkesin sabır kalemi farklıdır. Ona göre Allah için sabredeceksiniz. Allah için sabır deyince de hemen şu ayeti kulaktan hiç ama hiç indirmeyeceksiniz. Sure-i Müddessir. Rabbin için sabret. Bana inanıyorsan Rabbin olarak, bana güveniyorsan, ödüllerim seni ilgilendiriyorsa, o zaman benim adıma dayanacaksın. Fakat sabredeceksin.

dünya sürgünün bitmez oldu. Kabusa döndü yaşadığım yıllar. Nefes alıp veriyorum ama hasretin her zaman ciğerimi dağlar. Neredesin ey güzeller güzeli yar?

Karanlık geceler aydınlığa muhtaç. Kara basanlardayım her an. Gel de ruhuma bir nebze ışık saç. Koşayım durmadan hep ardından. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Ömür sermayem sensiz tükendi. Geçen günlerim zindanlardan beterdi. Ruhum ızdıraptayken seni dilendi. Ben yandım, içimde hicranın var. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Zevk almaz oldum dünyadan. Azrail gelecek mi, hani ne zaman? Bekliyorum yolunu her an. Bu bekleyiş beni çok hırpalar. Neredesin ey güzeller?

Konuşmak, gülmek gelmez içimden. Seni düşünmektir beni tek teselli eden. Aşkınla Mecnun'a döndüren. Leyla'sını kaybetti, bu kul seni hep arar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Değerli sensin, değersiz benim. Adını anınca zirvelerde gezerim. Kendimi sevmem, seni severim. Bu kul kapında kıtmirin olmayı umar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Aşkınla her an yanıp durmaktayım. Sönmez ki bağrımda yanan ateşin, ne yapayım? Yolunda lime lime doğranayım. Yeter ki unutma beni de al. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Kavuşamasam sana deliririm. Cenneti verseler elimin tersiyle iterim. Ayağının tozu olmaya varlığımı veririm. Merhametini, şefaatini bu kul umar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Artık bitsin bu hasret. Asrında doğmadım ya, bu acı yeter. Dünya sürgünüm elbet bir gün biter. Varayım sana, beni kollarına sar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Başka kimim var bu alemde? Kimseyi sevemedim senden öte. Gözlerimden süzülen incilerde hep o mukaddes adın var. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Güzelliğin hası sende, aşığındır bütün alem. Bastığın yerlere yüzümü sürsem, etrafında hizmetkarın olsa bu kölen, bir umut olarak sana bakar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Ah, anlatamadım seni, yazamadım. Ağladım, ağladım, yalvardım. Ama ne çare, aciz kaldım. Halimi biliyorsun, içim kan ağlar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Ne olur uzaklardan süzül de gel. Ne çare, istersen Ferhat gibi dağları del. Umutla yes arasında kaldım. Ya sen gel ya beni al. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Neredesin ey güzeller güzeli yar? Neredesin?

0: basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.
1: Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de böyledir.

Elveda Zeynep'im, ben gidiyorum. Öz kanımla bulanmaya, ceddimin dini uğruna, düşman ile çarpışmaya. Elveda ey Zeynep'im, sil gözyaşlarını, ardım sıra. Sakın, sakın ağlama.

İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken, bizler veda haccından bahsediyor. Fakat veda haccının neden böyle isimlendirildiğini bilmiyorduk. Nihayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a hamd ve senada bulundu, sonra da Deccal'den bahsederek, onun hakkında uzunca bilgi verdi ve şunları söyledi. Allah hangi peygamberi gönderdiyse, o peygamberlerin hepsi, yani Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal konusunda uyarmışlardır. Şüphesiz ki, o sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Zira Rabbinizin kör olmadığı size gizli değildir. Deccal'in ise sağ gözü kördür. Onun gözü sanki salkımdan dışarıya çıkmış yaş üzüm tanesi gibidir. Dikkat ediniz! Allah sizin üzerinize birbirinizin kanlarını, mallarını, şu ayınız Zilhicce ayı gibi, şu günü gibi, şu şehri Mekke gibi haram kılmıştır. Dikkat ediniz! Tebliğ ettim mi? Ashab, evet, tebliğ ettin dediler. Peygamberimiz, Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Sonra da, size yazık olur. Dikkat ediniz! Benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kâfirler gibi olmayınız buyurdu.

0: sayıları bizden fazla ama yine de adil bir savaş olacak. Biz onları görüyoruz, onlar bizi. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam.
1: Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hidayet nuru, insanları hayra sevk eden, iki cihan saadetine insanları davet eden, rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulüdür. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasakları işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadleri yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cesetler arasında Hazreti Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Hazreti Muhammed'in ruhuna, durak yerleri arasında onun durduğu makamlara, meşhedler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin metfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, zikredildiği şekilde yüce zatının selamını, rahmet ve bereketlerini tarafımızdan ona ulaştır. Allah'ım, mukarrabun makamındaki meleklerine, bütün ayıplardan münezzeh pak nebilerine, ilahi kitapla gönderilen rasullerine, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennetin bekçisi Rıdvan ve cehennemin bekçisi Maliye, insanların sağında ve solunda bulunan, hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle. Allah'ım, rasullerin ehli beklerinden herhangi birine verdiğin şeylerden daha faziletlisini peygamberinin ehli beytine de ihsan eyle. Rasullerin ashabından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle peygamberimizin ashabını da mükafatlandır. Allah'ım, mümin kadın ve erkekleri, Müslüman kadın ve erkekleri, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla göçen din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli,

çok merhametlisin. Allah'ım, Haşimi soyundan olan Efendimiz Muhammed Nebi'ye, onun al ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla selam eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Senin hoşnut olacağın, seni ve kendisini razı edecek, bizden de memnun kalacağın salatla insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline feza dolusu ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıkların ve kıyamet gününe kadar yaratacakların miktarınca yer ve gökyüzünü dengede tutacak olan salat ile salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, ben din, dünya ve ahiret işlerimde bütün günahlardan bağışlanma, afet ve kederlerdense selamet bulmak istiyorum. Allah'ım, günahlarımızı, ayıp ve isyanımızı yüce kereminle ört. Allah'ım, yüce hakkın ve nur cemalinin hatırına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle arşını taşıyan kürsinin hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimleri hürmetine ya Rabbi senden talep ediyorum. Allah'ım, sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taşıyıp akıtan, su pınarlarını coşturan, bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine ya Rabbi, senden talep ediyorum. Allah'ım, Efendimiz İsrafil aleyhisselamın alnında yazılmış olan isimler ve Efendimiz Cebrail aleyhisselamın alnında yazılmış olan isimler hatırına, Mukarrebun makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden talep ediyorum. Allah'ım, arşın etrafına yazılmış olan isimler ve kürsinin çevresine yazılmış isimler hatırına senden istiyorum. Allah'ım, zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyorum. Allah'ım, zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerle senden talep ediyorum.

Cübeyr İbni Mutim, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Huneyn gazvesi dönüşünde, Resulullah'la birlikte yürürken, Bedeviler, ganimetin taksimini ısrarla istemeye başladılar. Ve neticede Peygamberimizi bir semüre ağacına sıkıştırdılar. Cübbesi ağaca takılıp kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, devesini durdurup, cübbemi verin bana. Şayet şu gördüğünüz dikenli ağaçlar kadar hayvanım ve eşyam olsaydı, tamamını aranızda bölüştürürdüm. Siz de benim cimri, yalancı, korkak olmadığımı görürdünüz, buyurdu.

Ebu Said Abdullah İbni Muğaffel, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapanla taş atmayı yasakladı ve sapan taşı avı öldürmez, düşmanı yaralamaz. Fakat göz çıkarır ve diş kırar. Müslim'in bir başka rivayeti şöyledir. İbni Muğaffel'in yakınlarından biri sapanla taş atmıştı. İbni Muğaffel o kimseyi sapanla taş atmaktan yasakladı ve kendisine şunları söyledi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapanla taş atmayı yasakladı ve bununla av avlanılmaz buyurdu. Bu adam bu işi tekrarlayınca İbni Muğaffel şöyle söyledi. Ben sana Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladığını haber veriyorum. Sen ise aynı şeye devam ediyorsun. Eğer bunu yapmakta devam edersen seninle asla konuşmayacağım.

Ya Melik, ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Bazı insanlar çevresini bulamadığı için, inanın, içindeki güzelliği, vallahi ortamını bulamadığı için ortaya koyamıyor ya. Ben hacca umreye gittim de insanlardaki derin kaliteyi orada öyle seyrediyorum ki zevkimden dört köşe oluyorum. Yani manevi ortam bulunca insanlarda bir açılma oluyor, bir güzellik, gözlerinin yaşına mı hayran olasın, durdurak mı zikirlemem efendim seyran olasın, başını kaldıramadığı Kur'an'a mı, izzetine, ikramına mı, gece yatamayışına mı, sabah namazından evvel Kabe'ye doğru koşuna mı, tavafta süzülüşüne mi, vallahi ortamını bulamadığınız için yaşayamıyorsunuz. Ortam biraz göz kırpsa hepiniz bulut üstüsünüz. Bana sorun siz ya, bulut üstüsünüz. Gözleriniz kurşunlanıyor haramla, dilleriniz kurşunlanıyor haramla, mide kurşunlanıyor haramla, haramın kuşattığı ortamda sarhoş gezdiğiniz için üzgünüm dediğiniz liste bayağı kalabalık.

İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır.

Ebu Rifa Temim İbni Üseyd, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Hutbedeyken Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim ve kendimi kastederek, "Ya Rasulallah, dinini bilmeyen bir garip geldi. Dini sorup öğrenmek istiyor," dedim. Rasulullah bana döndü, baktı, hutbeyi bırakıp yanıma geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir sandalye getirdiler. Üzerine oturdu ve Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra da hutbesine dönerek konuşmasını tamamladı.

0: Allah bize ne diyorsa biz hazırız kardeşim diyorsanız buyurun. Bu millet Allah ne diyor hocam? Müslüman olarak bize ne diyor? Özellikle ülkemize ne diyor? Biz çünkü ateşin hattında değil, içindeyiz. Ateşin hattında çizgisine değil, içindeyiz. Korkacak bir şey yok. Diyor ki Allah, ben söyleyeceğimi söylüyorum. Eğer dinimi yaşamaya sabreder, haramlara düşmemeye sabreder, ibadeti istikrarla sürdürmeye sabreder, başına gelen felaketlere de bir Müslümanca tepki koyar, o konuda size yakışan sabrı ortaya koyarsanız, takva yaşarsanız, İslam'ı güzel yaşarsanız, şu projeyi, şu İslam'ı içinde ne vardı öncelikle? Namaz vardı, zekat vardı, iki ana konu vardı. Sonra genel olarak Allah'ın emirlerini yaygınlaştırma, yasaklarına uzak durma.
1: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

0: Ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir, dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi
1: de. Metin yükselen yeni sesi Mekke efendim.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vaktiyle kendini beğenmiş bir adam, güzel elbisesini giymiş, saçını tarayıp, çalım satarak, böbürlenerek yürüyordu. Bu yüzden Allah onu yerin dibine geçiriverdi. O da kıyamet gününe kadar yerin dibine geçip gitmektedir.

Tarih 18 Mart. Havada uçuşan mermiler, denizde yüzen kareler, yerin altını üstüne çeviriyor her gülle, vuruyor bir mermide Mecidiye tabyasını, darmadağın oluyor her yer, kuruluyor bir anda mahşer, bozuluyor bataryanın vinci, tabya toprak altında, 14 asker şehit, bir Nideli Ali kalıyor, bir de koca Seyit. Ey kükreyen aslan, ey kalbi vatan diye çarpan yiğit, ey destansı kahraman koca Seyit, hadi kaldır başını çık toprağın altından. Bak İstanbul'da bir çocuk, Van'da gelinlik kız, Konya'da gözü yaşlı anne, gidenlerin ardından hüzne gömülmüş şehir, amin diyen yürekler, müezzini şehit düşmüş boynu bükük minare, senden haber bekliyor yok başka çare, senden haber bekliyor istikbalde torunların. Kaldır başını, bak denize, işte bak bu yüzen kale, bu demir yığını, bu ölüm kusan makine, sen vurmazsan ve durdurmazsan geri verecek memleketine. Şehit olmuş 14 kardeşin, anan baban sevgili eşin, senden haber bekliyor, önce bir besmele çek, sen yeter ki inan, Rabbin yardımına melekleri gönderecek. Hadi kaldır, yerini bulsun şu mermi, kalkmaz deme kalkar, sen önce bir besmele çek, sırtında bir destan yükselecek. Önce besmelen dokunsun, titretsin düşmanı, sonra ver ateşi gitsin şu mermi, olmadı bir daha dene, sen iman dolusun, sende güç biter mi? Bir daha kaldır, bir daha gönder, sen bir bismillah de, memleket sana eşlik eder. Bismillah koca Seyit, biraz daha dayan, ordusuyla hücuma kalksın Malazgirt'te Alparslan. Bismillah koca Seyit, biraz daha dayan, atını denize bir daha sürsün Fatih Sultan. Bismillah, biraz daha dayan koca Seyit, Medine'den yola çıksın Halid bin Velid. Şimdi vur koca Seyit, vur, Allah için vur, millet için vur, vur koca Seyit.

Vurdun koca Seyit, imandan bir kale oldun, düşmanın önünde durdun, alev almış yanıyorken cennet yurdun, vurdun koca Seyit. Şimdi cephede senin namın var, seni anlatıyor herkes, hani bir fotoğrafın olsun, hatıra kalsın, bir daha kaldır şunu, tarih hatırlasın kahraman duruşunu. Kalkmaz ki böyle, sen kimse görsün diye yapmadın bunu. Görünce vatanın tehlikede olduğunu sırtladın ve kaldırdın. Tarihe kahraman diye geçti adın. Sonra gel sana bir mükafat verelim dediler. İstemedin, istemezdin, olmaz dediler. İlla ki bir hediyemiz olsun. Utana sıkıla bir ekmekle doyamıyorum. Bana iki ekmek verebilir misiniz dedin. Ekmek dediğin şey bir elin yarısı kadardı. Onu da bir gün yedin, iki gün yedin, boğazından geçmedi. Aynı siperde bir ekmek yerken kardeşlerin hakkını geri verdi. Gün geldi bitti savaş. Evine gittin tam 9 yıl sonra. Koca 9 yıl geçmişti ama nasıl? Sana sormak lazımdı hasreti asıl. Kapındaydın, kapıda bir kız çocuğu seslendi içeri. Anne, bir amca geldi seni soruyor. Kız çocuğu bilmiyor kapıda bekleyen Çınar'ın babası olduğunu. Seni beklemiş eşin, seni beklemiş annen, baban. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ne mükafatın oldu ne de maaşın. Dünya durdukça sonsuzdur senin yaşın. Olmadı belki göğsünde parıldayan bir madalya, gösterişli bir apolet. Biz sana çok şey borçluyuz.

bir daha görmez oldum yüzünü. Halim nedir bilmez misin bir tanem? Ben seninle söndürmüştüm yanan gönlümü. Rüyalarıma bir kez daha gelmez misin gül tanem? Cemalin gözümün perdesi olsun. Başka şey görmeyeyim bir tanem. Emsali bulunmaz güzelliğin gönlüme dökülsün. Başka şey ister miyim gül tanem? Dünyada hiçbir şey senden ihtişamlı değil. Gel de rüyalarımı süsle bir tanem. Gönlüm henüz muradını almış değil. Gördükten sonra uyandırmasınlar beni gül tanem. Anladım, kavuşmak başka bahara kaldı. Sensiz bu kabus kaç asır sürecek?

Beni görenler delirdiğimi sandı. Ne zaman geleceksin artık gül tanem? Gözlerimi kapattığımda hep seni aradım. Gelirsin rüyalarıma diye ne dualar okudum. Çatlamış tohum gibi bittim, susuzum. Gel de sula gönlümü en sevgili gül tanem. Gel, gel.

0: Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle.
1: Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, birkaç ölçek arpa karşılığında zırhını rehin bırakmıştı. Ben, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, bir arpa ekmeği ve erimiş bayat iç yağı götürmüştüm. Onun şöyle buyurduğunu işittim. Muhammed ailesi, yalnız bir ölçek arpa bile bulunmadığı halde sabahlayıp akşamladıkları olurdu. Enes der ki, Peygamber Efendimizin 9 evi bulunuyordu.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.
1: Allah'ım, benim milletim, ümmetim Kur'an'ı terk ettiler. Şikayetçiyim.
2: Diyor, Kur'an'daki bir derdini Allah size açıyor. Şikayetim var Yaradan'a. Senin kitabın boynu bükük kaldı ya Rabbi, şikayetim var. Ya Resulallah diyor, benim kullarıma, benim indirdiğim kitap bu ya. Ve benim mümin kullarımın yüreklerinden beni doya doya zikredeceği zaman gelmedi mi? Her şeyi düşünler beni, her şeyi anlar beni ihmal ettiler. Her şeye uzandılar, benim kitabı uzanmadılar. Hele de arkadaşlar, televizyonun olduğu odada veya internet yoğunluğuna meşgul olduğunuz bir ofisinde odada Kur'an bulundurmayın bana sorarsanız. Dini kitaplar bulundurmayın. Niye biliyor musunuz? Melekler bakıyor, ilgilendiğin odaklandığın şeye bakıyor, ağlayan Kur'an'a bakıyor.

Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah iyiliğini istediği kulun cezasını dünyada verir. Fenalığını istediği kulun cezasını da kıyamet günü günahını yüklenip gelsin diye dünyada vermez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamla buyurdu ki: Mükafatın büyüklüğü bela ve musibetin büyüklüğüne göredir. Allah sevdiği topluluğu belaya uğratır. Kim başına gelen bela ve musibetlere razı olursa Allah ondan hoşnut olur. Bir kimse başına gelen bela ve musibetleri öfke ile karşılarsa o da Allah'ın gazabına uğrar.

0: Yüce Efendim.
1: Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.

Nasıl anlatsın seni kalem? Nasıl anlatsın seni kelam? Hece hece yazsam da seni, yine de kelimelerim kifayetsiz kalır. Adına hayran dudaklarım, her an işte seni, yine hayran kalır. Gönlümün sultanı, ahımsın. Sen candan da öte canımsın. Ben hasret kafesinde çırpınan garip bir bülbülüm. Tut ellerimi, kurtar beni bu kafesten. Ne olur gülüm, sen ki yar dediğim, sevdiğimsin. Benim tek önderim, peygamberimsin.

Ey sevgili, öyle bir geldin ki gelişinle karanlıklar nurunla aydınlandı. Taşlaşmış gönüller aşkınla parçalandı. Yusuf gibi dipsiz kuyulardaydık, İbrahim gibi kor ateşlerde. Geldin ve kurtardın bizleri. Geldin ve sevginle kuşattın bütün alemi. Ey başımızın tacı, ey dertlerimizin dermanı, güzeller güzeli Nebi, canlarımız yoluna feda olsun. Kalplerimiz aşkınla yansın, aşkınla dolsun.

Salim İbni Abdullah İbni Ömer, babası Abdullah İbni Ömer'den, o da Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, bildirdiğine göre Ömer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arada sırada bana gazilik bahşişi verirdi. Ben de kendisine bunu benden daha fakir, ihtiyaç içinde olan birine verseniz derdim.

0: Allah!
1: Hiç korkmayın, hiç çekinmeyin. Allah bizimle. Bütün kirlenmişimize rağmen, bütün eksiklerimize rağmen, bütün böyle üzücü haberlere rağmen hepsini pas edin, koyun kenara. Tüm dünya çullandısı çiğ çiğ yiyecekler diye bir propaganda savaşı yürütülüyor. Algo operasyonu yürütülüyor. Allah diyor ki, yüreği güzel insanlar için. Fezâdehum imanen, bunların böyle propagandaları sineceklerine imanları güzel. Gelsinler! Biz buradayız. Allah onların imanına bir direnç, bir takviye, bir güç yükledi sorma. Bu gücün sonunda vekalu haykırdılar şöylece. Benim sözümü tekrar edin. Hasbunallah!
2: Hasbunallah!
1: Ve ni'mel vekil!
2: Hasbunallah!
1: Hasbunallah!
2: Hasbunallah!
1: Ve ni'mel vekil! Allah bize yeter, ne güzel vekildir dedim.
3: Kıvrım

Irak'a uzanan ışıktan yolda, benlik adına her şeyini aşan kahraman, hilkate ait sırların anahtarı onda, büklüm büklüm bir yumak onun elinde zaman. Durmuş gök yolculuğuna rampalar kuruyor, ermiş Hızır'la bir halvete önceden önce, gelip geçene şafak mesajları sunuyor, bağrında tek ışığın çakmadığı bir gece. Elinde meşale saçıyor nur üstüne nur, kandiller sıra sıra geçtiği her bucakta, atlas ikliminde her dem üfül üfül huzur, tütüyor amber kokusu tüten her ocakta. Yeşeriyor geçip gittiği yerler ardından, nara atıyor ovalar, obalar, yamaçlar, rüzgar bahar kokusuyla esiyor her yandan, artık doğruluyor devrinen bütün ağaçlar. Sonsuzla iç içe onun düşünce dünyası, dilinde bir yanık türkü, gönlünde heyecan, gözlerinde rengarenk ahiret haritası, benliğinde nokta nokta ötelere iman.

0: Ebu Umara Berâ İbni Azib, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti, 5 şeyi de yasakladı. Emrettikleri 1. Hastayı ziyaret etmek. 2. Cenazeye katılmak. 3. Aksıran kimse elhamdülillah derse
1: yerhamukallah, Allah sana merhamet etsin demek.
0: 4. Yemin edeni tasdik etmeyi veya yemini bozmayıp yemin üzere devam etmeyi veya yemin eden kimsenin yeminini yerine getirmesini temine çalışmayı. 5. Mazluma yardım etmeyi. 6. Davet edenin davetine katılmayı. 7. Selamı yaygınlaştırmayı. Yasakladıkları 1. Altın yüzük takmayı. 2. Gümüş kaplardan yiyip içmeyi. 3. İpek minder kullanmayı. 4. İpek elbise giymeyi. 5. Atlas elbise giymeyi. Müslim'in diğer bir rivayetinde kaybolmuş bir malı ilk haftasında ilan etmeyi sözü vardır.

Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir falan.

0: Muhammed Resulullah.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
2: Ve işte artık o da gidiyordu. O ebedi yolculuğa. Yalnız giderken dudaklarında tatlı bir tebessüm, hoş bir gülümseme vardı. Yoksa onun bilip bizim bilmediğimiz bir şeyler mi vardı? Bizden ayrılırken o tebessüm dolu dudaklarından tek bir şey duyuldu. Ben bahara gidiyorum. Ben çiçeklere, kuşların doyasıya kanat çırptığı o güzel diyarlara gidiyorum. Ben sevgiliye gidiyorum ve onu çok seviyorum.

0: emri peygamberi ile çıkmıştı yola. O emre inkiyat ki akıbeti hayır ola. Takibi nur efşandır üç lem'ayı tecelli, Bursa'nın semasına bir nuzul-i teselli. Mekan burada, ikram burada, han burada, kenzi mahfi, irşad-ı sultan burada. Baba duası almış, Resul'e torun olmuş, o sultanlar sultanı, emir sultan burada. Buhara'da tuluğu, Medine'ye usulü, emri sultani ile kararı oldu Bursa. Çalıştı, aydınlattı, gönüllere şah oldu. Teselli seda ile kalpler inşirah buldu. Herkesin hocası, her bir derdin babası, la yazmaz defterinde olumsuzluk sadası. Hep onun dostlarıdır o somuncu babalar, Hacı Bayram-ı Veli, Fenari Mollalar. Hepsi birden o Risalet halkanın serzakiri, hallerine şükreden bir ganiler fakiri. Emir Sultan ve Erguvan, iki eşsiz güzellik, müridanın içtimağı pek doyulmaz bir şenlik. Çılgınca renkler salmış, açılmış al al olmuş, İhvanlar şenliğine mukaddematı an olmuş. Bayram sembolü Erguvan, açılır haşmetiyle, merhamet, sevgi, paylaşım arz olur hikmetiyle. İlim, ahlak ve irfan onda temerküz etmiş, Bursa'nın afakını nuruyla lebriz etmiş. Peygamber aşıkları, manevi mimarımız, o sultanlar sultanı, pir emir sultanımız.
1: Sizin yeriniz burası.

Hamza'nın eşi Havle binti Samir el-Ensariye, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Şüphesiz ki haksız olarak Allah'ın malını, yani İslam devletinin hazinesinden veya kamu yararına olan vakıf mallardan herhangi birini kullanan veya tasarrufta bulunan kimseler kıyamet günü cehennemi hak ederler.

0: beşer elinin değdiği her şey eskimeye mahkumdur. Kur'an-ı Azimüşşan'ın böyle mucizevi yönü bundan kaynaklı. Neden mesela Avrupa'da ateistlik, işte Amerika'da, Avrupa'da gençler ateizme doğru gidiyor. Şimdi günümüzde şey deniliyor, işte Türkiye'de de ateizme, deizme gidiyor filan. O Kur'an'la gençlerin bağ kesildiğinden kaynaklı. Hı hı. Kur'an-ı Kerim okuyan bir insanın yani ateist ya da deist olması mümkün değil, söz konusu evet. değil. Çünkü mucizevi bir kitap. Beşer eli değmediği için eskimiyor. Yani İncil'i okursanız artık komediye döner. Neden? Hı-hı. Çünkü bugün en vizyon, işte bütün Oscar ödüllerini alan bir filmi 10 yıl sonra izle, komik gelmeye Hı-hı. başlar. Çünkü teknoloji ilerledi, efektler bilmem şu.
1: Allah, Allah. Sensin Allah. Sanadır kulluğum. Sendedir çarem. Seninledir varlığım. Seni arar ruhum. Seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzünü. Başkasına rağbet ettirme kalbini.

Abdullah İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bindiği hayvanın arkasına binmiştim. Bana şöyle söyledi: "Ey genç! Sana bazı kaideler öğreteceğim. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki, Allah da seni gözetsin. Daima Allah'ın rızasını her işinde önde tut ki, Allah'ın yardımını her an yanında bulasın. Bir şey isteyeceksen, Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen, Allah'tan dile. Bil ki bütün insanlar toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak senin için Allah'ın yazdığı faydayı sana ulaştırabilirler. Yine bütün insanlar sana zarar vermeye kalksalar, ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış ve kader defterinin sayfasındaki mürekkepler kurumuştur." Tirmizi dışındaki bir rivayette ise şöyle buyurulmuştur: "Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki, O'nun yardım ve desteğini daima karşında bulasın. Bolluk zamanlarında Allah'ın emirlerine bağlı kalmakla O'nu tanı ki, O da darlığa düşünce seni kurtarmak suretiyle seni tanısın. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan bir şey senin başına gelmez. Sana takdir edilen de seni atlayıp başkasına gitmez. Bil ki yardım ve zafer sabırla beraberdir. Tasa ve sıkıntının peşinde ferahlık, güçlüğün ardında da kolaylık vardır."

Ebu Musa'dan, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kimin beraberinde ok varsa mescitlerimize ve çarşılarımıza uğrayacaksa, Müslümanlardan birine zarar gelmemesi için okunun ucunun demirlerini eliyle tutsun.

Sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin onun. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydin nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı. Edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydın nurun. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak. Kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydı nurun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar, hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey Dürr-i Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin, Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki, Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın, ya Ebahir gel derdin. Ve sen gittin, bir gidişle gittin.
ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip "Beni burada kime bırakıp gidiyorsun?" demiştin. Ne anam var, ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik, kardeşçik dedin ona. Kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı Mahmud'u ver. Ona vesileyi lütfet. Onu Refik-i Ala'ya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

0: Ya mumit, ya mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliği.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

0: Mekke efendim.
1: Kusura bakmayın, bir Çanakkale kadar destandır Filistin'in direnişi ya. Az mı görüyorsunuz siz? Sıkıysa siz direnin bakalım. Öksürdüğünde hasta oluyorsunuz. Hapşırdığında yatağa giriyorsunuz. Onlar hakkında konuşamıyorsunuz. İşinizde ekmen oluyorsunuz. Yani tüm dünyayı saran bu ahtapot, saran bu çirkin, iğrenç kanser virüsü, arkadaşlar niye Filistin'e işlemiyor ya? Hiç düşünmüyor musunuz? Aslanlar gibi direniyorlar. Ölüyorlar, yine ölüyorlar, yine ölüyorlar, yine Allah diye direniyorlar. Bu toprak Filistin'dir, İsrail işgalcidir diyorlar. Bu direnişi niye az görüyorsunuz? Niye bu nasıl ahir zamanın Çanakkale'si, İstiklal Savaşı, belki artısı var, eksiği yok.
2: Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa o şey kabul edilmez, reddedilir. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi yaparsa o kabul edilmez, reddolunur.

0: Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah.
1: Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, daha önce bir benzerini asla duymadığım pek etkili bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu. Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz, mutlaka az güler, çok ağlardınız. Enes diyor ki, bunun üzerine peygamberin ashabı ellerini yüzlerine kapatarak hıçkıra hıçkıra ağlamışlardı.

0: Sa'd İbni Ebu Vakkas, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Allah yolunda ok atan Arapların ilki benim. Biz, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte harp ettiğimizde, ağaç yapraklarından başka yiyeceğimiz olmazdı. Hatta semür denilen bu çöl ağacından yediğimizden dolayı, koyun keçi gibi birbirine karışmayacak, kas katı şekilde abdest bozardık.
1: Sizin yeriniz burası.
2: Gönüllü terk ettiğiniz ibadetler hariç, işlediğiniz zulümler hariç, bilinçli farkında olarak düştüğünüz düşürdüğünüz haramlar hariç, hiçbir şey aleyhinize değildir. Hepsi hayırlıdır. Hayırdır, hayırdır. Gözyaşılı günlerdeyseniz, cehennemi söndüren bir gözyaşıdır. İşe Allah korkusuna karışırsa. Tebessümlü günlerdeyseniz, tebessümünüz sadakadır. Gönül almak, espri yapmak, insanları mutlu etmek, bir bakışınızla bile, bir sözünüzle bile insanların yüreğini onarmak, yaralı gönülleri sarmak, ondan kazanırsınız. Paralıysanız infaktan kazanırsınız. Parasızsanız sabırdan kazanırsınız. Sağlıklıysanız afiyetinizi gece gündüz Allah yolunda arkadaşlar hizmetle terleyerek kazanırsınız.

0: Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kadınlar hakkında birbirinize iyilik tavsiye ediniz. Çünkü kadın cinsi kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri yeri üst tarafıdır. Eğer onu düzeltmeye kalkışırsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan da eğri kalır. Öyleyse kadınlar hakkında birbirinize iyilikler tavsiye ediniz. Buhari ve Müslim'in değişik bir rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur: kadın kaburga kemiği gibidir. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Eğer ondan faydalanmak istersen bu eğri haliyle faydalanabilirsin. Müslim'in başka bir rivayetinde ise şöyle buyrulur: kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Her zaman seni memnun edecek tarzda davranamaz. Eğer ondan faydalanmak istersen bu eğri haliyle faydalanabilirsin. Şayet arzunuza göre doğrultmak isterseniz onu kırarsınız. Onun kırılması da boşanmasıdır.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.